Bari meşe çare kufak. Disa gome nane hiç kuharu af. Gosyon batı bağ gom go feda nage lazımız şigi kuçeyi. Atı şigi dinna bu macun iş kuçeyi. Gomene kariz bokum. Gom parak teker gomene kariz bokum. Gom disa nanu afo. Bir nevisiye magal kilo bu hayo. Ugos galgi ayo jizimun ujbamit chuan.